0: Radyo Doğubayazıt. Albert Einstein burada. Pablo Picasso burada. Thomas Edison burada. Agatha Christie burada. Mozart burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı. Geleceğe destek ol.
1: Arabesk müziğin en iyileri.

Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da sor. Ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

Ettin bana. Neler etmedin? Ağzımı bile açmadım. O günlere, iyi niyetlere lanet olsun ki ben böyle adamım. Sunucu, doğu parası.

Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye

sırtına vur sırtına. Dostun olan vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi al vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi al vur sırtına.

ne fayda, ah ne fayda. Kefen beyaz, ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda.

hatırım yere vurma hatırımı sana kahpe meydan kalır yere vurma hatırımı yere vurma hatırımı sana kahpe meydan kalır kalan kalır kalan kalır giden gider kalan kalır

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerimde hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir

0: Oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
1: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifreni paylaşmamın faturası ağır oldu.
2: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 13 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: O hilal sensiz olmaz.
6: Bu mu?

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken de.
2: Erken teşhis.

0: Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.
1: Radyo Aktif Show.
2: Herkese merhabalar, günaydın, hoş geldiniz. Yeni bir güne başladık. Yeni bir saatte, saat 10'da beraberiz. Mikrofon başında ben Masum Günhan. Sizler de hoş geldiniz.

0: akşam eve gel.
1: Kim Narvizer'e eşlik ediyorsa görelim lütfen. 0472-312-3007 WhatsApp hattımız üzerinden yazabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar edeyim, 0472-312-3007 bizim telefon numaramızdır. Bunu da söylemiş olalım ve bakalım kimler bizlere eşlik ediyor, bir görelim lütfen. Evet, bu arada Instagram'dan da yazabileceğinizi hatırlatalım. Instagram hesabımız Radyo Doğu Bayazıt. Arama bölümüne Radyo Doğu Bayazıt yazarsanız hemen karşınıza çıkıyoruz ve bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Peki kimler var? Kimler burada, görelim.

Maalesef bazı dinleyicimizin gönderdiği şarkıları bulamadım. Onları tek tek bakıp size söyleyeceğim. Bazı bugün ilginç şarkılar var ya, ilginç dedim. Bizde olmayan şarkılar veya daha önce hiç dinlemediğimiz şarkılara denk gelmemiz mümkün. Öyle görünüyor ama bulacağız gibi görünüyor. Bakacağız, bulacağız bir şekilde. Bulmamız gerekiyor değil mi? Peki. Bakalım kimler neler demiş ve kimler bizimle. Mesela Leyla Hanım, yine şarkınızı bulamadım. Bilginiz olsun. Şahbede'den bir şarkı istemişsiniz ama bu şarkı bizde bulunmuyor maalesef ki. Peki. Bakalım, bakalım. Bakalım. Sözünden çıkmam. Necmettin Bey burada, Sevda Hanım burada, Ramazan Bey hoş geldiniz, Ramazan Bey de aramızda, Bengü Hanım siz de hoş geldiniz, ondan sonra Semra Hanım hoş geldiniz, Rojda Hanım siz de hoş geldiniz ve de radyomuzun ablası Necla ablamız, Elif Hanım burada, Sema Hanım da burada, Almanya'dan bizlere eşlik ediyor. Azat Aykut burada mı? Birazdan soracağız. Hoş gelmiş o da. Leyla Hanım burada. Dilan Hanım burada mı? Onu da soralım. Hatta Dilan Hanım'a soralım. Burada mısınız Dilan Hanım? Çünkü ilk şarkı sizin olduğu için sormamız lazım. Güner Hanım hoş geldiniz. Bakalım başka Instagram'da kimler buradaymış. Instagram'ı yenilediğimde Instagram'da hiç kimse yokmuş. Instagram'da bizi dinleyen yok herhalde. Bari, bari. Bakalım Leyla Hanım şarkısını değiştirdi. Leyla Hanım bugün dünden beri bir türlü şarkınızı çalamadık. Bu neymiş, bu hangi şarkıymış? Görünmüyor ya, ismi nerede? Fotoğrafta göremedim, nerede yazıyor? Avaza Bazidi'den Agre Evine. Ha, bu var, bu var, bu bize var. Nihayet oldu.

yaparsanız ve insanlar bazıları gerçekten ekmek zor evine götürürken, siz orada dünyayı götürürken bu olmazdı. Zaten kara para aklanmış, haram paraymış yani, öyle görünüyor. O yüzden böyle de bir durum ortaya çıktı. Peki bakalım ne olacak, göreceğiz. Evimin direği sözünden çıkma. Evet, devam edelim bakalım. Haberlere baktığımızda haberlerde petrol çok uçtu resmen ya. Bu İran ABD gerginliğinde, savaşında petrol çok yükseliyor. Mazot neredeyse 100 lira olmak üzere. Öyle söyleyeyim, 100 lira olmak üzere. Meteoroloji çoğu il için sağanak yağış olacağını söylemiş. 15 Eylül itibariyle sağanak yağış bekleniyormuş efendim, bunu da söylemiş olalım. Artık havalar iyiden iyiye soğumaya başlayacak maalesef. Öyle de bir durum var. Peki Erkan Batur bizi dinliyor. Sana gitme. Ve İbrahim İsmailoğulları bizi dinliyorlar. Okan Batur'a bir de Fesi Ayhan'a dediler ama ben yanlış anlamış olabilirim. Fesi Ayhan'a da şarkı ya da Ayan olabilir. Fesi Ayan şarkı gönderelim. Bu kadar mıyız ya? Çok az insan var bugün sanki. Çok az insan var sanki. Hayaller koruduk, nefreti görünce açıldı ufkum, anladım. Bu kadar mıyız? Bakayım Ramazan Bey ne demiş? Günaydın Mazlum Bey, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk Ramazan Bey, günaydın, günaydın. Semra Hanım günaydınlar demiş. Günaydınlar, size de günaydın efendim. Herkese günaydın, güzel, günaydın. Günaydın demek güzel bir şey. Herkes günaydın desin birbirine. Başka? Günaydın diyenleri görelim. Necla ablamız burada, o da günaydın demiş. Radyomuzun ablası da, ona da günaydın diyelim. Kocaman günaydınlar sizlerle olsun diyelim. Zilan hoş gelmiş. Zilan da bizi dinliyor şu an. Günaydın, günaydın. Yeni hayaller kurduk, nefreti görünce açıldı. Yaren Hanım burada. Yaren Hanım size de günaydın. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu kadar mıyız?

bakalım başka kimler var? Günaydın diyen Azat Aykut'u da görüyorum. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın! Yine günaydın. Bir kez daha günaydın. Herkese günaydın. Peki. Efendim hayırlı sabahlar diyen bir dinleyicimiz var. İsmini göremediğim için hayırlı sabahlar diyelim. Sağ olsun, var olsun. Bakayım başka. Hocaların hocası. Meryem hocamız da burada. Bakayım ne demiş. Onu da okuyalım, araya gidelim. Meryem hocamız diyor ki günaydın Mazlum Bey diyor. Ben Günül Roj'dan diyor. Bir şarkı istiyorum demiş. Eşim Barış'a gelsin diyor. Bir de size de gelsin diyor. Evet. Size de... pardon, bu ne ya? Ben Ahmet Bey bir dinleyicimizinkini okudum. Meryem Hocam'ınkini okuyamadım. Nerede ya? Nereye gitti? Dur. Ben başkasınınkini okudum ya. Meryem Hocam bu kadar şanssız olamazsınız. Dur. Diğer dinleyicimiz de çok şanslı abi. Mesajı saniyesinde okudum. Neyse dur. Ne demiş? Meryem Hocamız diyor ki merhabalar Mazlum Hocam demiş. Şu an bakayım araç kullanan şöyle bakayım. Saray ablama sevgiler diyor. Evet bakayım Van'a doğru gidiyorlarmış ve bizi dinliyorlarmış. Ne güzel, ablamı çok seviyorum demiş. İyi ki var demiş. Peki ablanıza da size de selamlar diyelim. Evet, az önce mesajı yanlışlıkla niye okudum biliyor musunuz? Tam Meryem hocamızın ismine tıklarken başka bir dinleyicimiz geldi. Onun ismine tıklamak zorunda kaldım. Öyle bir durum var. Bizim mesajlar yağmur gibi geliyor. Meteoroloji az önce dedi ya yağmur geliyor diye. Bizde mesaj yağmuru önce başladı. Yağmurdan önce geldi. Peki Meryem hocamıza, ablasına ne yapalım? Güzel bir şarkı gönderelim mi? Gönderelim bence. Bu arada az önce o mesajını yanlışlıkla okudum. Dinleyicimiz ismi.

yazarsa sevinirim çünkü ismini göremedik. En azından ismini de bilelim. Cayda Hanım hoş gelmiş. Cayda Hanım da gelmiş, hoş gelmiş. Diyelim. O zaman şöyle yapalım. Bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız ve sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, bu şarkıyı o zaman Meryem hocamıza da göndermiş olalım. Hadi bakalım.

Evet, Rojda Hanım, sizin istediğiniz şarkıyı bulamadım ama o şarkıyı İbrahim Rojalat veya diğeri kimdi? Hatırlayamadım ya. Ha, bir de Bedirhan diye bir sanatçı var, o söylüyor. İsterseniz onlardan çalalım veya siz başka bir sanatçıdan şarkı isteyebilirsiniz. Azat Aykut burada zaten şu an bizi dinliyor. Düzce'den bize ulaşıyor. Azat Bey, maalesef şarkınızı bulamadım. Çalamıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü sizden önce İbrahim İsmailoğulları hareket etti ve o bizden Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını istemiş. Dolayısıyla onu çalacağız. Sizden başka bir şarkı rica ediyoruz. Hemen size yardımcı olmak adına. Peki, hemen bakalım, mesajını da okuyalım. Sonra Azat Bey'den şarkı gelirse zaten çalacağız. Evet, bir düzeltme de yapmamız lazım. Efendim, İbrahim İsmailoğulları ve Erkan Batur kim için bize yazıyor biliyor musun? Yazmıştı ya da aramıştı. Fasih Ayhan'mış beyefendinin ismi. Onu düzeltmiş olalım. Peki, devam edelim. Bakalım birkaç mesaj okuyacağız üst üste. Azat Bey'inkini okuyalım. Merhabalar Mazlum Bey diyor. Ben Azat Aykut demiş. Düzce'den bize ulaşıyor. Ve de Doğu Beyazıt kapalı cezaevinde bulunan B11 koğuşundaki arkadaşlarına selam söylüyor. Harun Çıtanak, Reşat Sevinç, ondan sonra Muhammed Koç, Şenol Bulut, Ömer Kandemir ve de Fırat Ceylan, Musa ve Şirin Narboğa kardeşlerime, dostlarıma güzel bir şarkı göndermek istiyorum demiş. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım şarkısını istemiş ama dediğim gibi Kum Gibi şarkısı gelecek. Onun yerine başka şarkı gönderirse seve seve yardımcı oluruz Azat Aykut'a. Onun dışında başka, bu kadar mıyız? Tabii ki de değiliz. Bir mesaj daha okuyalım. Araya gideceğiz. Bakalım mesajlarda kimler neler demiş bizlere. Emin Bey, hoş geldiniz. Emin Bey'i gördüm. Birazdan onun da mesajını okuyacağız. Evet. Şöyle bakalım. Dilan Hanım'dayız. Dilan Hanım ne demiş bize? Hemen mesajını açıyoruz ve okuyoruz. Dün Dilan Hanım'a seslenmiştik, bulamamıştık, şarkısını çalmıştık ama ona rağmen dün bazı sebeplerde burada olamamış. Diyor ki, günaydın, iyi yayınlar Mazlum Bey, Dilan ben demiş. Dün yazmıştım, yayına katılamadım diyor, elimde olmayan sebeplerden dolayı diyor. Nasılsınız, iyisiniz umarım diyor. İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz bu koşuşturmada. Umarım sizler de iyisinizdir, her şey yolundadır diyelim. Rica etsem Doğu Beyazıt kapalı cezaevinde bulunan abim Erşan Akkahraman ve de şöyle bakayım ve de koğuş arkadaşlarına, aynı zamanda Cahide ablama da, canım Cahide ablama da diyor, Funda Arar'dan Armağansın şarkısını çalarsanız sevinirim, şimdiden teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz ve şarkınız geldi bile.

Elif Hanım, sizin de şarkınızı bulamadık. Bugün bulamadığımız şarkıların sayısı bayağı fazla. Yani bugün maalesef öyle bir durum var. Elif Hanım da rica etsek şarkısını değiştirirse seviniriz. Günaydın Mazlum Bey. Ben Gönül demiş. Gönül Hanım da Rojda'dan bir şarkı istiyorum demiş. Eşim Barış'a gelsin ve size gelsin diyor. Gönül Hanım diyor ki benim şarkı mesajımı okudunuz mu, isteğimi yeni okuduk. Az önce bir hata yapmıştık. Onu düzeltirken biraz yarım yamalak okumuştuk. Şimdi tam okuduk. Şu an umarım dinleyebilmişsinizdir. Teşekkür ediyoruz. Rojda'dan da size çok güzel bir şarkı listeye aldım. Hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Olsun ne derler. Sürpriz olsun size bence. Ama güzel bir şarkı. Barış Bey'e de size de armağan edeceğiz. Peki hemen devam edelim. Azat Aykut şarkısını değiştirdi. Derdo şarkısını istedi bizlerden. Biz de o şarkıyı hemen dinleyeceğiz. Düzce'de havalar nasıl, merak ettim valla Azat Bey. Havalar nasıl orada, bize bir yazarsanız sevinirim. Serin galiba bildiğim kadarıyla, ama olabilir, olmayabilir. İnsan bilemiyor tabii. Hasan Bey burada. Hasan Bey ne demiş? Diyor ki günaydın, hayırlı yayınlar Mazlum Bey diyor. İyi yayınlar dilemiş. Sağ olun Hasan Bey, bu şarkıyı size de gönderelim o zaman. Günaydınlar diyelim sizlere de. Peki ne yapıyoruz? Güzel bir şarkı dinliyoruz. Didem Hanım hoş geldiniz ya. Didem Hanım bu aralar kaçak bizi dinlemiyor. Tabii haliyle de. Didem Hanım yeni şarkı göndermediği için ben size yeni şarkı bulmak durumunda kalıyorum ve bence fena da gitmiyoruz değil mi? Ben bu aralar çok güzel Kürtçe şarkılar buldum Didem Hanım. Siz yokken var ya, ne güzel şarkılar buldum. Hatta birazdan bir tane daha göndereceğim. 10 numara şarkılar.

Evet, devam edelim. Elif Hanım diyor ki bence bu kadar dinleyici yeter diyor. Bunu avantaja dönüştürüp dinleyicilerden iki tane şarkı alabilirsiniz. Elif Hanım, siz daha birinci şarkınızı bile istemediniz. Onu bekliyoruz. Hele onu bir isteyin. Sonra onu da alırız tabii ki. İstediniz mi? Bakayım. İstemiş galiba. Bakacağım. Şimdi bakayım. Oo, net mesaj varmış. Bunu geçelim şimdilik. Emin Bey ne demiş? Selamünaleyküm demiş. Günaydın, aleykümselam. İyi yayınlar dilekleriniz için teşekkürler. Hani Baba Tur Ağrı Iğdır servislerinden bize ulaştığını belirtmiş. Tüm yolcularımıza ve de özellikle eşim Nuriye'ye ve de çocuklarıma, Kaptan İlhan ve de tüm dinleyenleri için diyor. Hiray Zerdüş'ten kurban olduğum parçasını istemiş. Listeyi alalım birazdan. Ondan sonra her gün sizi dinliyoruz demişler. Sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Bilginize demiş ve iyi ki Doğu Beyazıt Radyosu var ve biz kıyak geçer diyor. Çalarsa seviniyor diyor. Onu yapamam valla Emin Bey, onu yapınca insanlar kızıyor. Biraz o yüzden denk getirmeye çalışacağız sizin şarkınızı. Diğer türlü biraz zor. Bu sefer... Çalın diyor, lütfen diyor, yol bitmeden dinleyelim diyor, çaylarımızı da bitirmeden diyor. Peki, bakayım sıra kimin, onun sırasını sırasını söyleyeceğim. Efendim, Gönül Hanım'ın sırası var valla. Eğer Gönül Hanım tamam sıkıntı yok ya Emin Bey'inkini çalabilirsiniz derse çalarım Emin Bey. Diğer türlü valla dediğim gibi kızıyorlar bize. Şöyle bakalım başka neler var. Elif Hanım günaydınlar demiş, Mazlum Bey demiş. Ve yeni günle beraber demiş, bol kahkahalı, mutlu, huzurlu bir yayın diliyorum demiş. Hadi inşallah bakalım. Çocuklar okulda, işler bitti ve de radyo eşliğinde bir çay keyfi yapayım demiş. Bu keyif çok uzun sürmüyor çünkü demiş. Niye ya? Çay bedava resmen, neredeyse bol bol için birer ikişer bardak bence güzel olur keyfini çıkararak. Bu arada biz daha çayımızı bile içemedik. Bize de öyle bir şey var diyelim. Yanında şöyle keyifle dinleyebileceğimiz bir şarkı istiyorum demiş ama şarkınızı bulamadım valla. Şimdiden teşekkür etmişsiniz ama maalesef bulamadık. Az önce okuduğum mesajda da şey diyor. Bence bu kadar dinleyici yeter demiş. İşte Elif Hanım öyle. Bakalım. Valla o zaman diyor şöyle bakayım. Evet. Valla o zaman kızmak slow demiş. Anlamadım, burayı biraz anlaşılmadı ama slow'a kaçıp diyor Mirzan Kaya'dan Şevçu olsun diyor. Mirzan Kaya'nın yeni şarkısı mı çıkmış? Ben normalde onu takip ederim. Öyle bir şarkısını hiç denk gelmedim ya. İlginç, bakacağız inşallah vardır bizde. Başka şöyle bakalım. Başka neler demişsiniz? Leyla Hanım'ın şarkısını çalmadan önce, değil mi? Peki, Avaze Bazide dinleyeceğiz. Bakalım Emin Bey şarkısını çalabilecek miyiz? Dinleyicimiz evet derse çalacağım ama diğer türlü Emin Bey maalesef ki üzgünüm. Çünkü kızıyorlar bize yani. Bakayım başka. Yok valla dinleyici bir ses çıkarmamış. Demek ki istemiyor anladığım kadarıyla. Çünkü çocuklar 1,5 saat evdeler, kavga gürültü diyor. O zaman şöyle, çocuklar gelmeden sizin şarkınızı bulalım, inşallah vardır. Hadi bakalım, Avaze Bazide Leyla Hanım ve eşi için geliyor. Bir de mesajını tam okuyalım tabii unutmadan. Hadi nerede mesaj? Mesaj nerede? Evet, mesajı buldu. Peki, Leyla Hanım dünden beri bayağı çabaladı, şarkılarını bulamadık. Diyor ki inşallah bugün diyor şansım yaver gider diyor, şarkımı çalarsanız diyor ve dediği gibi de oldu diyor. Bugün sizden diyor Avaze Bazide'den Agravini parçasını eşim Baran Çelik ve de oğlum Adar'a gelsin diyor, çalarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler demiş. Peki, biz teşekkür ediyoruz. O zaman şarkınızı hep beraber dinleyelim.
Bak Azat Aykut kaçtı gitti, gördünüz mü? Şarkısını çaldırıp kaçanlar oluyor değil mi Azat Bey? Yoksunuz. Bir şey sorduk cevap vermedi. Kaçmış demek ki.

Emin Bey burada mıdır bilmiyorum ama Emin Bey şöyle yapacağız. Sizin şarkınız ne zaman girecek biliyor musunuz? Hemen şöyle bakayım. Sizin şarkınız Hiray Zerdüş nerede ya? Ha, buradaymış. Saat 10.45 50 civarı falan girecek. Eğer denk gelirseniz bana söyleyin. O saatten sonra istediğiniz şekilde şey yapabiliriz, düzeltebiliriz. Atıyorum işte saat 10.50'yi geçti. Emin Bey der ki ya şunu şu saatte çalabilir miyiz falan. Ben onu düzeltirim. Çünkü böyle bir hakkımız var. Diğer türlü dinleyeceğimiz haklarından vazgeçmediler. Yapabileceğimiz bir şey kalmadı maalesef. O yüzden biz de elimizdeki imkanlarla devam edeceğiz bu şekilde. Peki. Hemen bakalım. Şöyle bir mesaj daha okuyalım. Hayırlı günler Mazlum abi demiş. Hayırlı günler. Teşekkürler. Seyade Şame'den Esmer şarkısını istiyorum demiş. Rojda Hanım dediğim gibi şarkınızı maalesef bulamadık. Başka bir şey var mı? Şöyle bakalım. Evet Gönül Hanım eşinize ve sizlere harika bir şarkı gönderiyoruz. Hazırsanız bu şarkıyı sizlere göndermiş olalım. Peki. Bakalım şöyle günaydın Mazlum Bey sizden diyor sıradaki şarkıyı istiyorum demiş. O zaman sıradaki şarkı size de gelsin Rojda'dan harika bir şarkı sizlere özellikle armağan ediyoruz. Bu arada Mirzan Kaya şarkısını buldum galiba Elif Hanım birazdan geliyor. Fakat Mayıs ayında çıkmış gördüğüm kadarıyla ona denk gelmemişim. Bir de diğer şarkılarına göre biraz sönük kalmış ama yine de dinlenebilir fena bir şarkı değil.

Bugün ne kadar çok mesaj var ya. Saat 9'da bizi arayıp şarkı isteyen Erkan Bey'in şarkısını bile daha yeni çalabiliriz. Düşünebiliyor musunuz? Bugün bayağı yoğunluk var yani. Çok erkenden yazanlar var. Ama yetiştireceğiz, merak etmeyin. Ömür Hanım burada. Ömür Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey diyor. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Sizlere de günaydın diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Her ne işle uğraşıyorsanız. Ve Sema Hanım günaydın Mazlum Bey demiş. İyi yayınlar diliyorum demiş. Sağ olun. Güzel bir Kürtçe şarkı çalarsanız sevinirim. Ferhat'ım için diyor. Teşekkürler demiş. O zaman tam da üstüne denk geldi. Kürtçe güzel bir şarkı. Devrim Çelik'ten dinleyeceğiz efendim. O zaman buyurun dinleyelim. Sonra geldiğimizde Bengü Hanım'dan mesaj var. Bakalım Bengü Hanım ne demiş bizlere. Hangi şarkı istemiş, ona bakacağız. Peki. Şimdi o zaman şarkımızı dinleyelim. Devrim Çelik, Erkan Batur istemişti. Onu çalacağız. Hemen sonrasında da Ahmet Kaya Kum gibi İbrahim İsmailoğulları için gelecek. Evet, hadi bakalım.

Evet, devam edelim kaldığımız yerden ve de bakalım kimler neler demiş. Şöyle Ayşe Demir burada. Ayşe Demir ben de buradayım. Günaydın demiş Ayşe Hanım. Eskisi gibi pek yazmıyor. Eskide hep yazardı ben de buradayım diye. Artık görmüyorum. Bengü Hanım burada. Bengü Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Nasılsınız diye sormuş. İyiyiz. Umarım siz değilsinizdir. Yudumdan esmesin ayrılık şarkısını istemiş. Listenize ekleyebilirseniz sevinirim demiş ve de tüm radyo dinleyenlerine gelsin diyor. Gelsin bakalım, listeye aldım bile. Birazdan geliyor. Evet, iki Ayşe Hanım'ın mesajını aynı anda okuyacağız. Bir Ayşe Hanım da burada. Ayşe Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Ayşe Hanım. Günaydınlar diyelim sizlere de. Ve diyor ki bazı dostluklar mesafeyle eksilmez. Aksine uzaktayken kıymeti daha çok anlaşılır demiş. Gerçekten buna katılıyorum. Bir ay oldu görmeyeli seni. Sohbetini ve de güzel dostluğunu çok özledim demiş. Mesafeler uzak olsa da gönlümde yerin hep ayrı demiş. Ve bu mesajı diyor Derya arkadaşım için attım Mazlum Bey diyor. Lütfen ismini okuyarak, ismini de belirterek diyor bu mesajımı okuyabilir misiniz diyor. Okuduk bile. Derya Hanım şu an dinliyor musunuz bilmiyorum ama Ayşe Hanım size güzel bir mesaj göndermiş valla. En güzel parçayı da ona armağan ediyorum demiş. Lütfen rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim demiş Ayşe Hanım. O zaman en güzel şarkımız bence buydu. Ben öyle düşünüyorum. Yani Ahmet Kaya'nın şarkıları genelde güzel oluyor. Dolayısıyla bu şarkıyı size ve Derya Hanım'a gönderelim. Bakalım Derya Hanım bu jeste karşılık nasıl bir şarkı isteyecek size. Evet, biraz lehimize çevirelim değil mi olayı? Bize mesaj atsın diye kullanalım.

Emin Bey burada mı acaba ya? Emin Beyler az önce bizi dinlerken yolculuk halindeydi. Umarım dinliyorlar. Dinliyorlarsa şarkısının sırası geldi, çalabilirim. Ama dinlemiyorsa şarkısını biraz erteleyeceğim. Birazdan yine soracağım. Evet, katılıyorum. Ahmet Kaya olduğu için zaten çok sevindim demiş Ayşe Hanım. Ne güzel valla. O zaman iyi. Bu arada Derya Hanım'dan da mesaj geldi. Acaba Derya Hanım ne demiş olabilir az sonra? Evet, az sonra diyelim. Biraz merak merak uyandıralım. Birazdan bakacağız. Günaydınlar Mazlum Bey demiş. Günel Hanım günaydınlar. Nasılsınız, iyi misiniz diye sormuşsunuz. İyiyiz. Daha doğrusu iyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah siz de iyisiniz diyeceğim ama diyor. Bugünlerde bizim moralimiz bozuk biraz diyor. Bugünlerde değil ki, bizim hep moralimiz bozuk ya. Nedense bilmiyorum. Size zahmet diyor, Devrim Çelik'ten güzel bir şarkı çalar mısınız diyor. Az önce Devrim Çelik'i çaldım, size de armağan olsun. Kusura bakmayın diyor, bir ara radyoyu kapatmak zorunda kaldım diyor. Benim mesajı okudunuz mu acaba diyor. Evet okudum sizin mesajınızı. Pardon, şarkıyı çaldım ama mesajı okumadım, yeni okudum. Günaydın Mazlum Bey, Nurettin Reçber'den güzel bir şarkı Ferhat'ıma istiyorum demiş ve teşekkür ederim demiş. Sevda Hanım günaydın diyelim sizlere de, o zaman şarkınızı çalacağız. Emin Bey daha burada değilmiş galiba valla maalesef. O zaman biraz daha erteleyelim şarkımızı, bakalım. Bir iki şarkı sonra tekrar sesleneceğiz. Bakalım Emin Bey inşallah şarkısına denk gelir diyelim, değil mi? Öyle yapalım. Peki o zaman Elif Hanım istedi, bizler çalıyoruz. Elif Hanım hala çayınız var mı? Biraz çay soğumuş da olabilir. Biraz yoğunluktan anca sıra size geldi ama çayınız hala varsa buyurun, çayınızın soğumasını çok hani çay soğumasa iyi olur. Çünkü şarkı anca yeni geldi. Ama güzel bir çayla iyi der. Bakalım, bizim de çayımız demleniyor şu an. Bakalım yetişirse Allah'ın izniyle program biterken belki içerim yani. Ancak o zamana kadar yetişiyor yani.

telefonum çayını içiyor. Radyosunun başında bardağı dolu çay. Nereden biliyorsun bunları diyeceksiniz. Çünkü bize video atmış sağ olsun. Güzel bir video çekmiş biraz böyle kontrol ettiğimde. Böyle tam sosyal medyada paylaşmalık bir video olmuş. Daha sonra bunu paylaşacağız. Çok sağ olsun. Evet, Sevda Hanım için de Nurettin Reçber'den güzel bir şarkı listeye aldık. Birazdan geliyor Ferhat Bey için ve Sevda Hanım'a gelsin. Aç kollarını şarkısını gönderdim ki yarın öbür gün inşallah kardeşine kavuştuğunda bu şarkıyı dinlesin diye. Evet, bu arada son iki kere daha sesleneceğim. Emin Bey burada mıdır? Ağrı Iğdır yolcularını taşıyan Emin Bey. Soralım. Şarkısının sırası geldi çünkü. Abi iyi yayınlar, kolay gelsin demiş Necmettin Bey. Teşekkürler. Tuğba ve de İknur'a kızlarım için diyor. Barış Manço'dan Gül Pembe şarkısını çalar mısınız acaba diyor. Tabii ki de çalarız. Listeye alıyoruz. Birazdan gelecektir. Onu da söylemiş olalım. Peki. Ondan sonra başka neler var, neler demişsiniz bize de sırayla tüm mesajları okuyoruz. Biliyorsunuz ki sırayla gidiyoruz. Bugün de maşallah bayağı dinleyicimiz var. Sıra size biraz zor gelebilir, onu söyleyeyim, bana kızmayın. Sırayla gittiğimizi söylemiştik zaten. Zilan burada. Zilan diyor ki günaydın Mazlum abi demiş. Oğluma ve de görüncem Aynur'a diyor. Hareketli bir şarkı istiyorum demiş. Çalarsan sevinirim demiş ve de şimdiden teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş. Ben teşekkür ediyorum. O zaman valla tam da üstüne denk geldi. Buyurun, sizin için geliyor. Aynur Hanım'a, Zilan'a ve oğluna geliyor. Hadi bakalım, Sertaçlı'da sizlerle.

edelim kaldığımız yerden. Cayda Hanım az önce hareketli bir şarkı istediğini gördüm. Az önce çaldığımız şarkıyı kendisine de göndermiş olalım. Teşekkür ediyoruz. Hemen mesajını da okuyacağız. Son kez Emin Bey'e seslenelim. Bir bakalım Emin Bey buradaysa şarkısını yokmuş diyeceğiz. Bakayım. Derya Hanım burada. Derya Hanım diyor ki ya demiş. Böyle yazmış valla. Dinliyorum demiş. Mazlum Bey demiş. Ayşe Hanım için ya demiş. Çok teşekkür ederim demiş. Evet. Şöyle bakayım. Duygulandım sabah sabah. Canım Ayşem demiş. Ve de evet Mazlum Bey diyor. Biz bir aydır...

ayrıyız diyor. Çok özledim diyor. Ya işte dostluklar öyledir ama gerçekten Ayşe Hanım'ın söylediği gibi insan mesafe olunca daha bir anlaşılır olarak görüyor dostluğu. Çünkü bu sefer ondan uzak kalınca böyle etraftaki saçma sapan insanlarla muhatap oluyorsunuz ve diyorsunuz ki ya biz neymişiz de gerçekten değerini bilmiyormuşuz diyor insan. Çünkü gerçekten öyledir. Gerçekten. Böyle bir durum var. O yüzden Ayşe Hanım güzel bir tespitte bulunmuş. Günün tespitini Ayşe Hanım yapmış. Evet. Ve öne şunu da söyleyeyim bu arada bitirmeden önce sözlerimi. Şöyle bir durum var. İnanın yaş geçtikten sonra öyle iyi dostlara falan denk gelemezsiniz. Dost genelde böyle herhalde çocukluktan mı, okuldan mı falan bir şekilde denk geliyor. Bir daha gelmez ben size söyleyeyim. Hele bir yaştan sonra hiç denk gelmez kolay kolay yani. Mazlum Bey diyor, Müslüm Gürses'ten yıllar utansın çalarsanız diyor. Sanki Ayşe... Ayşe gideli yıllar oldu diyor ama Derya Hanım biz arabesk çalamıyoruz maalesef, o yüzden şarkınızı değiştirmeniz gerekiyor, benden Ayşe'me gelsin diyor. Ayşe Hanım duyuyorsunuz değil mi, bakın siz güzel Ahmet Kaya istiyorsunuz Derya Hanım size arabesk istiyor. Gerçi insan arkadaşına ayrı kalınca öyle duygusallaşıyor. Bence başka bir şarkı çalsın, şey istesin çalalım. Arabesk çalamıyoruz çünkü. Günaydın, hayırlı sabahlar Mazlum Bey demiş Cahide Hanım. Teşekkürler sizlere de. Sizden Kürtçe hareketli bir şarkı istiyorum demiş. Az önce çalmıştık. Yine Kürtçe şarkı denk gelirse size armağan edeceğim. Seçimi size bırakıyorum demiş. Dostum Dilan'a, kızarına, kendime ve kızarıma istiyorum ve size ve tüm dinleyenlere gelsin. Teşekkür ederim demiş Cahide Hanım. Biz teşekkür ediyoruz. Güzel bir şarkı. Yine göndereceğiz. Evet, Yaren Hanım bizi dinliyor. Yaren Hanım da güzel iki şarkı bulmuş ve demiş ki hemen fırsat, bu fırsat videosunu çekeyim demiş ve video çekmiş, bizlerle paylaşmış. Sağ olsun. Videoları aldık. Zamanı geldiğinde bunları paylaşacağız. Evet, Bengü Hanım'a geldik. Bengü Hanım, sizin mesajınızı okumuş muyduk ya? Vallahi unuttum ama şarkınızı çalacağız. Onu biliyorum da. Okuduk ama galiba değil mi? Evet evet, okumuştuk, tamam. Şimdi hatırladım. Okudum ama şarkıyı çalamadık. Geliyor. Bir de bir mesajı daha var, onu da okuyalım. Mazlum Bey diyor, mesajımı okudunuz mu diyor. Evet okuduk diye hatırlıyorum ama evet. Evet, komşu geldi demek istemezdim ama diyor komşu geldi dinleyemedim diyor. Vallahi Bengü Hanım, ben de emin olamadım, okudum ama diye hatırlıyorum ya. Okudum, evet okudum. Şarkı çalamadım. Şarkım var mıydı diye sormak istemezdim. Yoksa siz evet hep dinliyorum, radyo açık diyor. Biliyorum ya size, o konuda hiç burada mısınız diye sordum mu hiç size? Belki bir kere falan sormuşum, o kadar. Kaçırdım kusura bakmayın demiş. İyi yayınlar demiş. Vallahi şanslısınız, bak şarkınız daha yeni geldi. Ben size söyleyeyim. Bugün şans sizden yana. Evet, şarkınız geliyor. Hadi bakalım, sonra devam.

Mazlum Bey, o zaman çaycınızı işten çıkarın. Bizim çaycımız yok ki. Biz kendi çayımızı kendimiz yapıyoruz. Sizin gibi kurumlarda çayımız ayrı, çorbamız ayrı bir yerden gelmiyor. Biz her şeyi kendimiz yapıyoruz. Çayı ben de biliyorum yani. Kendimi kovacağım. Neyse, nerede kaldık, neredeyiz? Evet, geldik Sultan Hanım'a. Sultan Hanım diyor ki ben de neyi anlamadım. Ha şey, pardon, bu yanlış yeri okudum. Sultan Hanım hayırlı sabahlar demiş bizlere, selamlar. Ender Balkır'dan Beyaz Giyme Toz Olur şarkısını sizden istiyorum demiş. İnşallah vardır, bir bakayım. Abi şöyle hemen bakalım. 3 öğrenciden sabahçı olunca diyor ev çok sıkıcı oluyor demiş. Ama biz varız işte. Rabbim diyor kimseyi yalnız bırakmasın diyor. Vallahi öyle ya, yalnızlık bir yerden sonra iyi bir şey değil. Ben de onu fark ediyorum yani. Yalnız yaşamak kötü. Fadime Hanım burada. Dün aramıza katılan Fadime Hanım bugün günaydın, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Bu şarkıyı size de göndereceğiz. Alev Hanım, altta çalan şarkıyı ben çözmedim. O nasıl bir şarkı? Bizim radyoda mı çalıyor bilmedim ama Alev Hanım bize video göndermiş. Sağ olsun. Ağrı Dağı manzaralı bir şey göndermiş. Bu arada Alev Hanım, Muhammed bizi ziyarete gelecekti, gelmedi. Bak bekliyoruz. Günaydınlar, iyi yayınlar demiş Didem Hanım. Teşekkürler. Metin Avaşi'nin Vay adlı yeni şarkısını istiyorum demiş. Sizlere de gelsin diyor. Teşekkürler. Bu şarkıyı biz dün çaldırmıştık. Biliyor musunuz? Onu yani sizden önce çalmıştık Didem Hanım. olur mu? Dinliyorum, yazmıyorum demiş sadece. Peki, Didem Hanım'a o şarkıyı göndereceğiz. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Ferhat Bey'e şarkıyı gönderelim. Ferhat Bey'e ablasından güzel bir şarkı gelecek. Peki, o zaman ne yapıyoruz? Bir araya gidiyoruz. Aradan sonra buradayız. Bu şarkıyı bir gönderelim, dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki, o zaman buyurun. Aç kollarını, ben geldim. Nurettin Reçber söylesin. Geliyoruz.

Alev Hanım dün, diyor ki dün tadilat var, gelememiştik diyor. Bugün de diyor eşim hasta, rahatsız diyor. Bugün şey, buraya geldiğimizden beri diyor hep birimiz hastalanıyoruz diyor. Alev Hanım bir şey söyleme. Tabii siz alışmışsınız İstanbul havasına, buralar doğal hava çarpıyor. Bünye kabul etmiyor, biraz ondan olabilir. Çok geçmiş olsun. Havalar değişti ya, onun etkisi vardır ya muhtemelen. Hava değişimi kaynaklıdır. Oluyor yani. Bu arada diyor ki bu videoyu Muhammed çekmiş diyor. Instagram'da göndermiş diyor. Muhammed, en son Muhammed'i kaçıracağız. Muhammed buraya gelmezse Muhammed'i kaçıracağız. Evet, bakayım Rukiye Hanım ne demiş. Rukiye Hanım da diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Sizden diyor Grup Roj'dan Varecan şarkısını istiyorum demiş ve tüm dinleyenlere gelsin diyor. Gelsin bakalım, birazdan çalacağız. Evet, hemen bakalım. Abdülkadir Bey burada, o da diyor ki Mazlum Bey diyor günaydın demiş. Günaydın. Ben Abdülkadir Oruz, Oruz yazmış. Sıradaki şarkıyı istiyorum demiş. Tamamdır, gönderelim o zaman, sıradaki şarkı size de gelsin diye söylemiş olalım. Peki, hazır mısınız o zaman? Güzel bir şarkı dinleyelim. Ardından ise kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gülpembe, Necmettin Bey, kızları Tuğba ve İknur için istedi. Bizler çalıyoruz.

Efendim yapay zeka çıktığından beri herkes çok on numara afişler yapıyor. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum ama dinleyicimiz de afiş yapmış belli oluyor. Ben yapay zeka afişlerini artık çok iyi anlıyorum, fark edebiliyorum. Ama güzel olmuş. Kendisi el sanatları kursu veriyor. Artık aile destek merkezine geçmişler. Biz de duyurusunu yapalım. Halk eğitim bünyesinde kurs almak isteyen, ücretsiz el sanatları kursu almak isteyenler aile destek merkezine gidebilir. Ama hangisi? 2 tane, 3 tane aile destek merkezi var. Söylesin. Biz de buradan söyleyelim. Hanımlar faydalansın. Bu arada sadece Elif Hanım'ın çayı yok. Bak bizim de var. Ben hemen içeyim. Güzel olmuş. Son bir bulut bugün pembe. Ondan sonra herkesi bekleriz demişler. Bence de gidebilirler. Güzel bir kurs olacağından şüphemiz yok. Ondan sonra başka ne demiş? Rojda'dan bir şarkı istemişsiniz ama maalesef Rojda az önce çaldık. O yüzden başka bir şarkı göndereceğiz. Doğu Beyazıt FM dinleyenlerine, yani Radyo Doğu Beyazıt için söylüyor. Ve yeni halk eğitim müdürü, müdürümüz Necla hocamıza gelsin diyor. Bu arada halk eğitim müdürü değişti. Ne diyeyim, bir şey diyecektim de vazgeçtim. Hayırlı olsun, güzel oldu bence. Halk eğitim için bence önemli bir dönüm noktası oldu. Yani umarım böyle devam eder. Eski halk eğitim müdürü artık şey ayrıldı görevden. Bir şeyler aklıma geliyor da söyleyemiyorum. Güzel şeyler aklıma geliyor da heyecandan söyleyemiyorum. Evet, dilim dolanıyor. Osman oğlu Petro'nun orada. Ha, bizim evin arkasında. Selam olsun size. Peki. Evet, orada da bizi dinlemeye devam edin. Radyonuzu orada da açın ve keyifle bizi dinleyin, olur mu? Teşekkür ederiz. Biz de buradan söyleyelim. El sanatları kursu bu yılda orada devam ediyor. Evet, Necla Hanım'a da hayırlı olsun. Yeni halk eğitim müdürüne de hayırlı olsun diyelim. Bakalım neler değişecek, değil mi? Göreceğiz bakalım. Eski sistemle mi yoksa gerçekten farklı bir şekilde mi gelecekler? Zilan Hanım, Zilan Hanım diyorum ya. Zinet Hanım diyor ki günaydın diyor. Ozan Hamit'ten Tüyaraki şarkısını çalarsanız sevinirim. Teşekkürler demiş. Çalarız tabii ki, birazdan o da gelecek diyelim. Ondan sonra Ayşe Hanım diyor ki katılıyorum Mazlum Bey diyor. Kesinlikle dostluk öyle kolay bir şey değil. Herkesle dost olunmuyor demiş, maalesef demiş ve duydum Mazlum Bey diyor. Çok teşekkür ederim buradan, o benim diyor için çok kıymetli gerçekten demiş. Derya Hanım'a böyle bir mesaj göndermiş. Peki o zaman Metin Avaş'ın Didem Hanım'a ve bizlere gelsin, sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Metin Avaş'ın yeni şarkısı 3 gün, bilemediniz 4 gün önce çıktı.

Elif Hanım diyor ki çayım hazır, bu kaçıncı bardak sayamadım diyor. Böyle şarkılar olunca gerçekten insan sayamıyor. Çok fazla içebiliyor. Şarkılar da çay sayısını arttırabiliyor. Aydın Timur burada mıdır? Aydın Timur bir seslenelim bakalım. Aydın Timur burada mıdır değil midir? Bu arada sevgili dinleyiciler, aklımızda şöyle bir proje var. Sizinle de paylaşmak istiyoruz. Sizce olur mu? Yapar mısınız? Siz de katılır mısınız? Merak ediyoruz. Bu sezonda böyle bir şey düşünüyoruz ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şimdi şöyle bir saati size vereceğiz. Bir saat boyunca mikrofon sizde olacak. Nasıl yani diyeceksiniz. Şimdi şöyle bir durum var. Yani tabii ki konuşmayacaksınız ama bir saat boyunca sizin seçtiğiniz şarkıları insanlar dinleyecek. Mikrofon sende veya DJ Sensin gibi bir şey de düşünüyoruz ismini. Var mı öyle bir ben katılırım, ben de şarkı listesi seçerim diye. Hani bazıları bizim şarkı seçimlerimizi beğenmiyor ya. Hani bir saat size vereceğiz. Sizin bize göndereceğiniz listedeki tüm şarkıları bir saat boyunca çalacağız. Hatta sizin isminizi de geçireceğiz. İşte isterseniz tabii işte bu programımız işte şu kişi tarafından hazırlanmıştır diye. Böyle havalı da bir şey olur sizin için değil mi? Düşünsenize binlerce kişinin dinlediği radyoda o Beyazıt'ın bir saatlik şarkılarını siz seçiyorsunuz. Ve sizin seçtiğiniz her şarkıyı insanlar dinliyor. Nasıl bir şey olur bilmiyorum ama katılım olursa böyle bir şey düşünüyoruz. Her hafta bir kişiyle böyle bir şey yapabiliriz. Ben katılırım, ben de yaparım diyen varsa bir önden alalım. Bakalım ilgi var mı, alaka var mı, ona göre böyle bir şey düşünüyoruz açıkçası. Bir saat şarkılarımızı siz seçeceksiniz. Evet, siz evinizde oturup şarkıları bize liste olarak atacaksınız. Biz sizin yerinize programı hazırlayıp insanlara sunacağız. Sizin adınızla ama. Evet, beyaz giyme toz olur. Güzel bir şarkıdır, türküdür. Dinleyelim, sonra buradayız. Radyomuzun ablası ve Necla ablamıza da gönderiyoruz. Sultan Hanım istediği, biz çalıyoruz.

Ve bu programı eğer yaparsak, evet, yani mikrofon sende veya DJ Sensin isimli düşündüğümüz programı yaparsak efendim, sizin istediğiniz şarkılar arabesk de olsa, slow da olsa çok önemli değil. Çalacağız. Çünkü liste sizin yani. Artık gelecek her türlü linç falan sizde. İnsanlar kızarsa size kızacak, ona göre. Merhabalar, hayırlı sabahlar demiş dinleyicimiz. Ben Mısra. Hayırlı sabahlar diyelim Mısra Hanım'a da. Ankara'dan gelen Çiğdem halama Masum Kırmızıgül'den "Alem buysa kral sensin" şarkısını istiyorum demiş ama maalesef o şarkıyı bulamadık. Dilerseniz şarkınızı değiştirin, çalalım. Bakalım dinleyicimiz ne demiş? Kesinlikle sizi dinlemeye devam demiş. Eyvallah, teşekkür ederiz. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz bu eğitim öğretim yılında. Peki. Devam edelim. Başka neler var? Bu arada dediğim gibi, kimler mesela katılır? Öyle bir program yaparsak listeleri tamamen siz seçeceksiniz. Siz bize listelerinizi WhatsApp'tan veya Instagram'dan ileteceksiniz. Biz bu şarkıları sizin adınıza listeye ekleyeceğiz. Tam bir saat boyunca sizin istediğiniz şarkıları çalacağız. Programı da öğleden sonra salı günü yapmayı planlıyoruz ama bakalım. Yani böyle bir düşüncemiz var. Bakalım ilgi olursa yaparız. Güzel olur. Hem farklı şarkılar, farklı insanlardan mesajlar gelir. Bakalım, merhabalar. Tülay Maciran'dan Yeter şarkısını açarsanız diyor, sevinirim demiş. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Kolay gelsin. İsmimi kullanmayın demiş. Tamam, ismini vermek istemeyen dinicimiz. Biz maalesef o şarkıyı bulamadık. Dilerseniz şarkınızı değiştirin, seve seve yardımcı olalım. Ondan sonra merhabalar, istek parçalar nereden isteniyor demiş. Hemen size yardımcı olalım. Efendim, bir de bu arada bizi de takip etmiyormuş, onu gördüm sevgili dinleyicimiz. Bizi de takip ederseniz sevinirim. Evet, 0472 312 3007. Evet, gönderdim. Buradan yazabilirsiniz. Burası veya WhatsApp diye yazalım değil mi? Oradan yazsın bize. Diyelim. Evet, peki dinleyicimiz eğer dinliyorsa bizi de takip etsin. Öyle kuru kuru şey yapmayın. İstek istemeyin yani. Öyle olmaz. Ondan sonra başka bakalım. Bu arada gelen mesajlara baktığımda insanlar ben de liste hazırlayabilirim diyor. Bakalım. Bir şu an nabzınızı ölçüyoruz. Bakalım ne kadar olacak, ne kadar olmayacak bilmiyorum. Bu arada canlı yayınımız var mı diyor. Canlı yayınımız var. Şu an biz canlıyız efendim. Ölü müyüz? Şu an canlıyız işte. Bizi dinliyor musunuz? Şu an dinliyor musunuz bilmiyorum ama biz canlıyız yani. Ölü değiliz ya şimdi. Nasıl böyle konuşalım? Canlı canlı, kanlı kanlı buradayız. Vallahi bence güzel olur. En azından yarışmada yapabilirsiniz diyor. Nasıl bir yarışma mesela Ömür Hanım? Sizden fikir alırız. Kazananların ödülü de Ömür Hanım versin o zaman. Öyle yapalım. Peki. Bir araya gideceğiz. Araya gitmeden önce bir mesaj daha okuyalım. Son mesaj. İnanın bir daha okumayacağım. Araya gideceğim. Çok fazla mesajı var. Bitireyim diye öyle yapıyorum ama. Masum Kırmızıgül'den sevdiğim ya da evet, belalım olsun diyor. Tamam, her ikisinden biri illaki vardır. İkisinden birini göndereceğim. Ama öncesinde Grup Roj Varecan şimdi Rukiye Hanım için geliyor.

Evet devam edelim. Semra Hanım diyor ki ben de istiyorum ama diyor bir gün boyunca ayarlanacak. Siz bir günlük listeyi hazırlayabilir misiniz? Biz ortalama 400 şarkı çalıyoruz Semra Hanım. Kolay değil ama. Bence bir saatlikle başlayalım sonra bir güne gideriz yavaş yavaş. Ondan sonra Fadime Hanım ben de katılmak istiyorum. Ben de yaparım diyor. Tamam sizin de yapacağınızı gördük. Rojda Hanım ben de yaparım diyor. Güzel en azından ilgi var gördüğüm kadarıyla. Bunlar iyi şeyler. Demek ki bize katılacak olan dinleyiciler var. Valla öyle bir şey düşünüyoruz yani. Dediğim gibi mantığı çok basit. Bakın siz güzel şarkılarınızı böyle galiba bir 20 tane falan mı ne? Bir saatte 20 tane şarkı yetiyor diye biliyorum. 20 tane şarkıyı seçeceksiniz, isimlerini bize göndereceksiniz. İşte birinci sırada Ahmet Kaya, iki işte Demet Akalın örneğin sallıyorum. Üç İbrahim Tatlıses, dört Serdar Ortaç böyle karımı karışık bir liste oldu ama örneğin. Bize yazacaksınız, biz belli bir saat falan belirleyeceğiz. O saat geldiğinde sizin istediğiniz şarkıları sırayla koyacağız ve sizlerin seçimiyle tüm dinleyiciler onu dinleyecekler. Güzel değil mi yani? Ben çok beğeniyorum böyle şeyleri. Bakayım. Evet bakayım. Evet çok ilginç ya. Bir dinleyici bize gelmiş, bizi dinliyor. Daha doğrusu dinlemiyor. De ki ya kusura bakmayın diyor. Canlı yayınınız nerededir diyor. Ben bulamıyorum. Şey TikTok mu diyor. TikTok'ta nasıl canlı yayın yapalım? Biz öyle imkanımız yok ki. Keşke olsa ama bir ara yaparız. Bizim internetimiz bir düzelsin. Belki yaparız ya. Belli olmaz bizim işimiz. Ben size söyleyeyim. Bizim fiber internet gelecek şu an onu bekliyoruz. Kaymakamımız Sayın Mustafa Aybat üzerinde çok yoğun bir şekilde duruyor gerçekten. Bir olsun belki TikTok'ta da canlı yayın yaparız ya vallahi belli olmaz bizim işimiz yani size söyleyeyim. Peki Zinet Hanım istedi bizler çalıyoruz. Bu fikir bu program fikri hakkında başka düşüncesi olanlar varsa lütfen yazsın merak ediyoruz. Bakalım neler gelecek belki önümüzdeki hafta bile başlatırız.

Evet, son şarkımızı da birazdan çalacağız. Saatlerimiz 11.48 ve artık veda zamanımız geliyor. Bir de bakayım, son mesajları okuyacağım bu arada. Artık yavaş yavaş bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Masum Kırmızıgül'ü dinleyelim. Mısra Hanım'dan, Ankara'dan gelen, halasına göndereceğiz bu şarkıyı da. Peki, şöyle yapalım mı? Artık bir ara verelim, aradan sonra gelelim. Son şarkımızı çalacağız. Son şarkımız da birazdan gelecek. Onu da söyleyeyim. Son şarkıyı tabii ben seçiyorum. Bu arada son şarkı isteyenler varsa ben istiyorum desin özellikle. Bir görelim. Ondan sonra şey yapalım. Ne derler? Onunla veda edelim. Belki bakalım birkaç şarkı şey mesaj vardı. Onları bir bakalım. Bir dinleyicimiz tamam geliyorum demiş. Geldiniz mi? Canlı yayını soran, TikTok'ta mısınız diyen, geldiniz mi? Biz soralım. Merhaba, ben Van'dan yazıyorum demiş. Merhabalar, Van'a selamlar. Doğu Bayazıt'ta şu an sizi dinleyen ablam Özgül için diyor. Civan Haco'dan bir şarkı istemişsiniz ama Glazer şarkısı çalar mısınız demiş. Bu şarkıyı ona armağan ediyorum demiş dinicimiz ve teşekkür etmiş, iyi yayınlar dilemiş dinicimiz. Bu arada burada mısınız merak ettim, yoksa sadece yazanlardan mısınız? Bazıları öyle yapıyor. Ama şunu da söyleyeyim, maalesef veda zamanımız geldi, veda ediyoruz ama yarın gelirseniz o şarkıyı çalarız. Bizde var çünkü o şarkı, seve seve çalarız. Siz benim beni yanlış anladınız diyor. Benim bakayım, anca ayarlamam gerek diyor. Ha, anladım. Tamam, bir saatlik. Anladım. Ya sıkıntı yok ki, zaten hemen olmuyor. Mesela atıyorum ben katılmak istiyorum dediğiniz zaman bile birkaç günde hazırlarsınız, bize atarsınız. O önemli değil ki. Doğu Beyazıt FM ailesine selamlar. Ben Özlem demiş. Özlem Hanım merhabalar. Sizden Melek Mosso'dan Keklik Gibi parçasını rica ediyorum demiş. Çalarsanız çok sevinirim demiş. Memnun olurum demiş daha doğrusu. İyi yayınlar. Özlem Hanım, peki siz burada mısınız? Size de soralım. Yeni gelenler bir görelim. Yeni gelenler çok geç geldiniz ama ya. Siz niye öyle kadar o kadar geç kaldınız onu çözemedim ama. Ne yapalım? Yeni gelenlere de o zaman o şarkıyı gönderelim. Yeni gelenler bir bakalım. Özlem Hanım, bir de diğer Vanlı dincimizin ismi neydi? Dur onu da bakayım. O buradaymış galiba, evet gördüm onu. İsmini yazmamış ama. Bu yeni gelenler bir sizi görelim. Hatta o ben geliyorum canlı yayına diyen dinleyicimiz, o da bir kendini göstersin, ben buradayım desin. Ona da güzel bir şarkı gönderelim. Çünkü kendisinin şarkısını bulamadığımızı söylemiştik. Evet, geldim diyor. Hoş geldiniz. Tamam. Dinliyorum sizi demiş. Tamam. O zaman aramıza hoş geldiniz. Her sabah saat 10'da biz yayındayız. Saat 10 itibariyle yayınımız başlıyor. Ta bu saate kadar devam ediyor. Yarın yine aynı saatte bekliyoruz ama şarkınızı bulamadık. O yüzden başka bir şarkıyla yarın gelin, olur mu? Çünkü birazdan veda edeceğim. Ama sizi eli boş göndermeyeceğim. Hepinize çok güzel bir şarkı göndereceğim. Yeni aramıza gelen 3 dinleyicimize güzel bir şarkı göndereceğim. Ayrılmayın, geliyorum.

Efendim son şarkımızı çalmaya hazırız. Siz de son şarkıyı ister misiniz? İsteyen varsa adını yazdırsın. Ben de istiyorum desen hemen geliyorum. Yeni aramıza katılan 3 dinleyicimiz de birden aynı anda geldiler ama canları sağ olsun. Yarın bekliyoruz, bunu saymıyoruz. Yarın onlara güzel istedikleri şarkıları göndereceğiz. Peki o zaman son mesajlarımızı okuyalım, artık veda edeceğiz. Peki neredeyiz bakayım?

0: Bakalım şöyle şarkımız doğru şarkıyı seçmemişiz. Ona bakacağım şimdi. Nerede? Şöyle bakarsak bulacağız galiba. Evet, şöyle şarkımız bakayım. Evet, şöyle yapacağız sevgili dinleyiciler, şarkımızı seçelim. Sultan Hanım istiyor bu arada bu şarkıyı. Şarkıyı Sultan Hanım istemiş bizlerden. Ve de diyor ki iyi ki siz ve Radyo Doğu Bozut demiş. Sağ olun, teşekkür ediyoruz sizlere. Peki, evet o zaman ne yapalım? Hemen şöyle yapalım. Şarkımızı seçtik. Amer Bajo'dan geliyor. Güzel bir şarkıdır. Hareketli... herkesin bence dinleyebileceği bir şarkıdır. Son şarkıyı isteyen herkese gönderelim. Zaten yeni gelen 3 dinleyicimize de özellikle göndereceğiz onlara. Onlar ismini yazmasa bile göndereceğiz. Onlara zorla şarkıyı göndereceğiz. Peki Sultan Hanım'a da gönderdik. Teşekkür ediyoruz Sultan Hanım'a. Ondan sonra dinleyicimiz buradayım demişti. Van'dan yazan dinleyicimiz sağ olsun. Bakalım. Sizi dinliyoruz Mazlum Bey demiş, tamam, isminizi görememiştik ama gördüm, tamam, teşekkür ediyoruz bizi şu an dinleyen herkese. Semra Hanım da demiş, biz o kadar dinliyoruz, bize yok mu ya demiş. Semra Hanım, size hemen gönderelim tabii ki de şarkıyı size de gönderelim, siz zaten bizim baş dinleyicilerimizdensiniz, o sürekli yazanlar. Zaten hiç onları saymamıza gerek yok. Onlara göndereceğiz. Peki son şarkıya ortak olanları gördüm. Özlem Hanım'a Van'dan yazan dinleyicimizi göremediğim için ona gönderiyorum. İsmini gizli bırakan gizemli dinleyicimize de gönderelim. Instagram'dan yazan dinleyicimize de göndermiş olduk. Şöyle bakalım. Tabii biz TikTok kadar eğlenceli değiliz herhalde ama Devrim Çelik'ten Yanarım şarkısı açın lütfen demiş. Mazlum Bey demiş öyle kapatın diyor. Ama şöyle biz maalesef Devrim Çelik'i de çaldık bugün. Yani ne yazık ki bugün onu çaldık. Ama siz yarın gelin, yarın biraz erken yazarsanız istediğiniz şarkıyı çalarız. Evet, dinleyicimiz canlı yayına geldi. Ama... TikTok gibi mi acaba diye düşündü. Şimdi sadece sesimiz var değil mi? Görüntü yok, bir şey yok. Sıkılmaz inşallah. Sıkılmayın ama güzel şarkı bence. Şarkılar daha iyi. TikTok boş ver. Hem TikTok'ta para istiyorlar. Bak biz para istemiyoruz. Biz ne istiyoruz? Biz hiçbir şey istemiyoruz. Sadece dinleyin yeterli. Siz istiyorsunuz. Bak TikTok'ta onlar sizden istiyor. Siz de burada bizden istiyorsunuz. Böyle bir şey var. Şarkıyı siz istiyorsunuz. Biz de çalıyoruz. Peki. Evet, o zaman herkese güzel bir gün diliyoruz. Herkes kendine çok iyi baksın. Herkese bu şarkıyı armağan edelim. Yarın aynı saatte, haftanın tam da ortasında, çarşamba günü yine sizlerleyiz. Bu yeni aramıza gelenler, yarın sizi bekliyoruz. Biraz erken yazarsanız size de şarkıyı göndeririz diyelim ve Radyoaktif Show bitti.
1: Radyo Aktif Show. Kesintisiz müziğin tek adresi.

anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Bu neden ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: doğru ki ben Zeynep Gizli sevdim. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin Zeynep Bey. Kibrit kutusunda mektup atası o da yap isimlerine geçer ya da
1: bakmasın. Yıllar var ki seni hep gizli sevdim. Zalim de hain de.

0: gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

0: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz. Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun,

0: Oltaya gelme. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi oğlum hadi.
2: Aşağıdan bekliyorlar zaten. Mehmet sen de göster şu yarayı.
3: Of çok kötü olmuş. Hadi biz gidiyoruz.
4: Görüşürüz kardeşim.
5: Bizi biz yapan her türlü bilgimiz kişisel verimiz.
2: Görüşürüz.
5: Bazen ismimiz ya da bir yara izimiz.
6: Merhabalar.
4: Soldan ikinci öde.
6: Teşekkür ederim.
5: Hatıralar iz bırakır ve geride bıraktığınız izler size kim olduğunuzu hatırlatır.
6: Mehmet.
2: Abi ne yaptın ya? Ay şu tüzükle ben halledeceğim. Mehmet. Ayşe koş yardım çağır.
5: Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

bejna zirav Çavim belek İro li te xeyidine Tiji deji Ez evin darim Lê tehi evin nedine Deji yan kir çar duvar insar Teda di ceme de beden amın Çevek bexev Dilek birindare Lê eva te dilda hiçti Rane zayar Hela hişyare Hela hişyare Hela hişyare

Sin durmadıkça hep güçlendik bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik.

Durmadıkça hep güçlendik bunda eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim.

bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Erken teşhis hayat kurtarır.

Sen yüreğimin çayırlarında her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz neydi?

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

En çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım giden bu yolculardan. En çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla, biraz da sen ağla.